0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radio Voce Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
19: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Jedar Radio Amuria Turkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
0: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.